Berxê sübeye serê mi deşê dilê mecmuna te ane yane Xudê bi fesad û şeytanê orta min qa azamı va qabul neke qehle de çawa mezheba qa azamı mezhebeke girane Sara Var bir çağı takı masum güvere kazi Ali gecim rayak deş bu yek zozane Çava sana izal kede dese kodi harami miskini Merek rabdi kavili ebundan da çava kadu

Ah gundin omu gon kazamı kazine ya geben zira ve portajen av kazile gerdene zira ve cedi eline Levetene ki kağıdine dırane hur emercanine zara ve şirine haberdane şekerine zamane tüdine sureti sori hal haline Çevara şekil dayine bir yetene ki kaytayine pozi kazamı püçüge püçüne natike fene çoğartiline Lisene kazamı kofine ser kofya raşar uşa makine ser şaran uşa makara mirişkine Ser be khodi emriş kara kol ezer emam odin ez ser bige ve ezim ye takımasın gübere kazi fenani zozan eli çürüye eli mançürüye eli vahudiye Le sine bi sine ge kaz gol bin gol şuşan u tekmane ve lafe mesrahde Merim şen roja gakone khoda ina çadra khule bi çkine bi mevani nava takımasın gübere kazi da bibine lezzette ecibeden ahu bine geli gündü cinano Eze etune firali kodi harami miskini mele kazi

Berxê sübeye serê me dêşê dilê mecmona tezare zare Mer ku heye be qavle be qirare Ji ku heye parsi afare merve ayba mere camer bimine gerek etmü tümü celale bi kesi tare Ez çipkin felek hayne bi kodi herame miskini mere kazamın kare Debila khode mirad emrad khoda hasil bikira mirad emin o khaza mıksi bi tevayi sör bi geve ismine geli gundi cinano Bila parsa şes du şeş velayete Türkiye ev nesibi emi bikira Mine sübe hatani var e parsa khu bikira şeveni ve şeve bani adani orta khu ve khaza khu ve geli gundi cinano Se bi geve ismine geç bana mine khaza mı vay Ey jibona

Ah gundin o mu go kaza mı kazine ya geben zira ve polkece nav kadile gerdene zira ve cede eline Zen de zervada inel serden de zervada ikuli ehliye kırkaşine de saat teşadı muşine derdi kule dünyayı da becerir sel ser kodi harabe miskini meri kırabladı cibine Ah halı korab yo mu go kaza mı kazine ya geben zira ve polkece nav kadile gerdene zira ve cede eline Levetenin ki kağıdı nedir ne hure mercani ne zara ve şirine Xeberdane şekerine zimane düzine sureti soru hal haline Çevara şekil dayine bir yetten ki kayıt hayine pozi kazamı püçüke püçine natıke frene çartırine Lisene kazamı kofine ser kofiyara şaru şemakine ser şaranu şemakara mirişkine Ser bey kodi emrişkara kole zere mamadine ser bir geve zimine takımasın gübere kazı fenani zozane eli çürüye eli mançürüye eli vahürüye Lisine bisine ki kaz gol bingol

Sin çawa pekatin geşedan u rudanin davitine emibinin selektani. Li awili nuçe u xeberin ku derketine peş bu kurtasi emliye binerim. Reisi Cumhur Recep Tayyip Erdoğan xeberda bahsa pebajua Türkiye beter örgir. Vizyona devleti ya stratejik ya pebajua vaj devam kir pebajua biserket geriye nu vej bu gelime ve bin mesajin Erdoğan çubun eme lurgul ya binerim. De CHP'yi da nıkaş tevlehevi iru hakikaten zede bu dü civin atınkirin o seroki giştiği ki CHP'li navenda gişti ya parti akıvi haber da rehnekir özgür özelcil meclisi bu özgür ederi civine kedinkir her duji çıgotun emi binin serektani u le binerim. Vakidin emi beri kubidin batman evder batman etman şaban neja tabi isal baran zede bu şiri zede bu u av uha çeman da zede bu u binerin zevyin Batmani dibin aveda mane ve kelekan için zeviyen kwa hakikaten hem dimeni kwa şemji jibo jodkaran zoru zahmeti yemi lihurguliyan binerin o binin selektani. Limmeraşi vakti zozanan despekir evdimenji jimmeraşi etin selektani koçerini zozanan konin kwa embejin vedane velat serisi ve zur adbin şir duduşin peynir çeydikin hayvani kwa dicerinin hayata wan li zozanan despekir emeji لوی حیات ابن ایران و دیمن این خوش بینین سرکدانی یین کن آلی بر تلویزیون خونه و لبر رادوی گوی وال منه کرم که نوچه نیواره دست بیدی کن Peşemeli Rojava siyaset ebine erin. Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan, Godku, Pevaşu'ya Türkiye beterör, vizyona devlet eka stratejike. Erdoğan, vaha devam kirdi haberdan akı da, ku pevajo biserket deriye nu vejbo milleti mevebin.

Den baş temaşevan heja, ez Semih Gezer ve hafte di bername peyvname da li gel doşan doktor Hakan Kaya emeli ser mirektiyen bazi de baxfen tekliyan pavra çava bun. Mevan emeyi heja evi îro bu hurgülüş mera bas bike, fermo em dest bername xubkın.

0: Merhaba.
1: Ewan etti hat nawe derê zaten te kiliyan wan kurda çeydi wan bejin kurd yani serxubun yani hemberi wana ev dikirin hineki zehmet em nikarin sa bejin le hezi mezin hezi kuvati mezin merdik dikare bejin we derê diye kurda hebun yani bazı çi yek şu an bazı bu bazı tabi uçakı set sala şanzı emin da gelen peri emdikarın peşin girdayı Osmaniye'de. Ben heze kuvveti hodu da Osmaniye'nde.
0: Liberya ve Amdozan'ın jehela iktisadi civaki o siyasi ve valahi ki teda çeydi. Liberya ku şarı çaldıranı pek
1: Beri.
0: vere. Jive valahi ya siyasi civaki o iktisadi Kürd hezek digirin ve deri tüştek bedel sıkın.
1: Dikrin ama devlet edinere yani kara koyunyara ak koyunyara dikrin peşti ve işte hani ki safav yara dikrin din ahudin der hak mezhebi der hak vakidini yani gerek mirek diye Kürt mesela Şah İsmail haps dike wana hani kanaj
0: Bele.
1: de kuşe jweni Kürt riye khud berbe Osmaniyan dikrin ve aliva yani hem beşinde zaten asra şanzı emin hatta hani ve cumhuriyeti emdikarın beşin girede Osmaniye bun yani emdikarı alikari wan dikrin yani tev pevçuna wana tevayi bu yani.
0: Em dikarin bahsa dîrokeke ki texas bikin bi jikengê ve bajarê bazîdê an jî wek mîrektiyên bazîdê edenê ser bi xwe dibin. Yani girêdayê Osmanî an jî girêdayê Safeviya di kîja dem de dest pê dike ku wek mîrektî ava dikin.
1: Bazit merek bir çakı ev bu bas ki yani hani ki aşire girin kene yani Osmaniye'de yani cie bazı divarı bazı de mesela Eladağ, Sineku, Köse Dağ dibeşin
0: Bele.
1: vandara gele ki zozanu ev bun deş bun jua avayı bu çakı gelek aşir meya farkini u silva yani navin ha silvani dahatın koçberdun
0: Yani
1: dahatme
0: aşira Silivan Emduzan ve deri çen aşir hene. Aşira Silivan Visyan o aşirendine jihane.
1: Böyle diroka bazı dedi ya yekemin aşiretin merud dibine evet Konfederasyona Süleymaniye
0: Bele.
1: evcisi hafgiri yani Bisyan, Bojiyan, Zilan. Yani bu demi yani Hazaru Bensud hafte haştan veya haftan şunda zaten Kafkasya erişe ki Osmanlı erişe ser Kafkasya etki o İran'ı van gelece Tebrizi gele devera halde de bu demi merud dina dedi aşira Bisyan'ı duhiye
0: Bele.
1: Yani heze kuvvetinci Osmanlı yani ve yani peyman zaten nabera yani Yavuz Sultan Selim piştiği bir kanuni nabera olan Kürdan ev Kürdi Sinori İran'ı da peyman çeydi ve Abdü peyman çeydi ki jü
0: Bele.
1: avay yani hem der hak erişi eskera veya evi lojistiki
0: Keke de Diroka Kürdan da Berhama Şerefhane bedelisi
1: beri
0: şerefname gele giringe.
1: beri
0: Şerefname bi çi havayı bahsavan aşirant ki aşirin ku jihela farkın ya jimeya farkın ku
1: Beli.
0: emdibin Silivin aşire
1: Beli.
0: Silivya.
1: Silvi.
0: Çava koçberin bajare bazi dedikin.
1: Ya Çefkaniye Yekemin zaten em evi dibinin. Yani em ya Şerefkan Bitlisi de dibinin.
0: Bele.
1: Basa uçakı Aşira Süleymaniye dike konfederasyonu etkede bir sehav ev evin. Yani Bisyan, Zilan, Bojiyan de ve Bisyan Koçber de ve de evi. De bazi de. Osmanlı'da eri her yani aşirek eve ki hevu ağa ki hevu ama Osmanlı fermi yekşi tayin dikir.
0: Bele.
1: Boyu bacı bigred. Bu çağ vakti seferi wana esker bahaze yek isa fermi hebu.
0: Ev fermiyet ligori çıtkırın. Yani siyasete Osmaniye çava bu lehemberi kürda. Van çava bir cihet kırın. Jibo çıbacı jivan da gırtın. Yani nerine Osmani anca siyasete van çava bu kürt. Luan herema bir cihet bibin. O van
1: Böyle.
0: dera bahave ki jidur ve jinavende da
1: Böyle.
0: tegotun ki van kontrol bükünler.
1: Böyle.
0: Yani Osmani ambejin dure bazi diye, dure
1: Böyle.
0: Ahmet diye, dure Cizireli. Van herema bahave ki kontrol dükür. Emduzanın rola mirektiyen Kürdat ve hele de gele giringe.
1: Böyle.
0: Jiboku Osmani her tüm nikare jinavend İstanbul'a, jistanbul'a herişe ve servan deverin dur.
1: Dur.
0: Jibo lehemberin devlet endini. Bak Safeviya, bak Akoyna, Karakoyna. Vere derece rolü kurdu hem de bini ki giringe. Kerem ki.
1: Yani Osmanlı, Devlet-i Osmanlı hani ki pragmatist bu. Yani Dukarın Bey'in gelek pragmatist bu. Ne vari kurda teni mesela Nabevi'ni yurtluk ocaklıktı Bey'in. Yavuz Sultan Selim şunda işte kanuni da piştüvini yurtluk ocaklı hatani tanzimatı ew dike berdewam dike jwe alê yani balxana jî û çildirê jî deverê dinê jî yurtu
0: Ev
1: xocalik
0: pergaleki siyasi olsa ne
1: siyasi
0: sus
1: ye
0: yurtluk
1: yurtu
0: ocaklık.
1: xocalik
0: Tek hakan yurtluk ocaklık em dikarın şiro bebkin. Yani
1: meli
0: jibo ku tamaşavan eme dive ku baş nizambın ya ji agahiye yama derbari yurtluk ocaklığı datı ne bin. Ev çiye bi çava van tayin dikirin. Bi çava van varadıdan mirin kurda. Anji kurdin kulvan dara bi cihdi bun çava kontrol dikirin.
1: Yani em suale ve yek emin ev bukin yani
0: Bersibin diye.
1: bersi bidin zelal ve
0: Beli.
1: em de basi ya mesela ve besa aşira sidivan kir. Ev
0: Beli.
1: se aşir uçakı yani hem berhek siyasi hem jî hineki evi boyu iktisadi boyu koçveri tin mesela pezi hutinin hayvanı hutinin vandara evdi be. Çünkü ev Ahmedu, Raqqa u Halep vandara geleki germ bu. Bu çağı insan koştu bu, dahatın aşir koştu bu, dahatın sevmeh, çarmeh ve dere disenim.
0: Peki Hakan, em
1: Kim?
0: duzanın evan aşirin kuş hela deşta jirin yani jiberiye koçberin jori bune, koçberin serhade bune, iruk hem de ben serhad,
1: Bele.
0: anji deşta jorin, evana bandora sürüşte jihebi yani iklim jiber kuş
1: Bele,
0: jir
1: bele.
0: gele germe, jorji tev zozan bune, Ali Bajervaniye va hem de bejin, bazı derudorin bazı de valanın, zozan
1: Bele.
0: evan tev valanın, le jir, cezir, merdin, hem de ben Ahmet evan dera ya ji farkin, Ve demek ki bajarvani gelek peşket. Yani bajare farkı ne? Bajare ki kadime jela diroke vaji. Jiber ve yaki evdeş tajor betir vala buna. Jiber ve yaki vana koç kırına le vana bzozantı yani koçerti çune çıma nezivarine. Yani pişte demek ki vederi bir cih bunu emde binin.
1: Yani fıtrata insana da çocuğu ki yani hızlıki ki binde hılda binde isteği. Yani ev aşiri hatına ve deri muhtemelen yani ve deri bazı de ev kebe otorite yani valahi
0: Bele.
1: kebiye cühildana bin desteği uçakı Behlül Paşa berpırsiyari aşira ya Fermi ya Osmaniyan te ev aşira sidi ev bisyan bi ve evana ve naz verin şer çeydi be
0: Sen sala şazlemin olsan ne?
1: Hazaru pensudu
0: Bele.
1: haşte falan ve de
0: Sen
1: yani
0: sala şazlemin.
1: şanzemin davya ve da
0: Davya sen sala
1: davya ve
0: şazlemin.
1: da uçağı evana naz verin şahsuvar begu ev Behlül Paşa şer dikin ev skeri vi letkin evi dikuşun Behlül Paşa dikuşun şahsuvar bey ve deri hilde bin desteho ve deri daj merdin akta hedi hedi yurtluk ocaklık ji merdine ve deri eri eva dide malbata Osmaniyan din akta dide evana yeki hezini kuvati van zedene hemberi İran'ı pır evin pır
0: Bele.
1: kuvvetin, pır hezin. Osman hizke vana ve deri bazı di cihbike ki merib uçağa evi sefere revani katip çelebi dizvere kala evi dike. Kala aşire bisyan etke dibi hezi vana
0: Tarihi
1: kuvvet.
0: cihan numada
1: Cihan
0: bahs
1: numa da
0: kılsan mı? Bele.
1: bahs dike dibi hezi kuvvetin ev vana ra dibi jin ekrat. Evana işi hemberi Safaviyan da her kuvvetin Safaviyan vana gelmek dertlisin. Bahsa ve sadike. Ve de redem tıkarın bahsa yurtu hocaklı heybikin.
0: Bele.
1: Kitabı ki Nude Kesalek diye editörevini Erdal Veysel Mamosa Rezan'ın. Yani kitabı ki
0: Rezan ikinci.
1: Beli,
0: Bele. Xabata
1: Erdal
0: gelek
1: Çiftçi,
0: başa.
1: Veysel Gürhan, Mehmet Rezan ikinci. Bana editörevini gelek Xabata Hecaj vırdahına. Yani çava yurtu hocaklı çine. Ça evde mamoste evci suavi aydınca ev xabata ki fır başa komito sayto evci Japona evci servi xabitiye yani orada ne bilsek miş yurtu hocaklık aboriyawan ilder hem iktisadi ya bazı de çava bu.

0: Keke jmara niha hinek behsa pergal, yani sistema yurtluk ocaklık gibi ki. Çubiye, çavadane, kije malbat, işte ku malbat ekilwe derib cihbiye. Evana, disa Osmani, hemen tuş devre ve malbat ekirne yana. Sistema olan çavabiye. Hem zane tahrir henenek bahsa bana yüzmer abi ki
1: kuyam
0: agahdar bin.
1: Yani Osmaniya'da sehaf sistemi evi hene, sancak hene. Yek klasik de bejin.

Uçakı Osmanlı ve deri Mirovaki, Begeki, Paşaki tayin dike ser sancakı. Yekşi yurtluk ocaklık ya yekşi hükümete. Yurtluk ocaklık uçakı yek malbati kem eğer ve deri bindesi vid abiye. Osmanlı dibeşe dibe eva cakeştara ama du şerta, du kayda ve deri tukayı. Yani dema sefer çi bu, dema eri seri İran'ı vekidin çi bu, te eskera, te hezeho, te kuvvet bedi. Yekşi bace, te bace bedi evi da. Bedi Osmanlı'yan da. Merv set sala havde emin de merv dina khu dedi. Yani milyonek set hazar evi he. Yani çi bideşim gelir avi he jweni nivi dede evi dar nivi dede Osmanlı nivi şi dekarın emdibeşin khura hel dede.

0: Evet dedin, vergiye dedin, bağcıya dedin, kene. E
1: Evet.
0: bana o Müslümin gayrimüslimin, yani Hristiyanın, o Müslümanın.
1: Balkeşev
0: Böyle.
1: Müslimu gayri Müslim bacen van yek bu ne yaşa cüda bu ne?
0: Ne hayır, yani cüda cüdana ispenç de bejin veya
1: Böyle.
0: Cizye-i Gebran de bejin.
1: Yani yafla
0: Ya
1: cizi Gebran
0: böyle,
1: şunu
0: böyle, ya
1: jibo Mesih yap gardini.
0: falat dedin. Evci çift em de bejin, ya cotkari dedin. Mesela salavat diye biz bir harcı hemen aynı dedin ama ey vana cüdane. Biz bench akça dedin salavat diye.
1: Gayri Müslim bacıvan zedetir bu neşe
0: Vakı
1: Müslüman.
0: hemen tıkarım vakı. Zaten evana ne düşün eskeriye, ne düşün cideni, bana jüveni ev dedan. Yani hem haraç dedan hem ci ev dedan, cizye dedan. Ve deri de mesela hene mehle bazi değil. Duhav basa duhav mehla meri din akı dedi. Yek Müslümin, yek ci gayrimüslim. Hatta em kaydaki ha rahsatın ha ağrı. Beri navayını naha ci Kürt dibijin gareklis. Gerekliyse,
1: Gerekliyse.
0: uçakı şanzde mal hene, o şanzde mal gişiye var. Gayrimüslimin.
1: Tağenvan yani ki mahalle ve ev tağenvan şevcuda bu ne?
0: Böyle.
1: Böyle.
0: Yani bazı de her naha toprak kaleci elaş gerekem toprak kaledi bizim. Uğraşı gelen peri bu. Gelen peri yani Ermeni mi, Hristiyan mı, gayrimüslim bu. Yani ve deri kijan zeviciye, ne zeviciye, çıkası bacıydı da. Ve deri aşhebun tünebun, çıkası salavak de çıkası didan.
1: Böyle.
0: Yani ev kese zevcandın zaten Osman
1: Bazen şu
0: arusane.
1: anca
0: Uğancı
1: da
0: gire, uçağa ve mesela resmi arusane. Ev kese de
1: gördüm.
0: zevcin ev edini, bacıydı da
1: Yani
0: ne Osman.
1: Arusani davete, resmi Arusani, ceşna
0: Beli.
1: davete yani ceşna şahi
0: Ve
1: hani
0: deri
1: davete.
0: ev çeydi be, yani yurtluk ocaklık ya da jimar çeydi be, le hükümeti de çeyna be. Hükümeti de çey, ev ana, ev çıkas, ev çey be, hel dedin mir hora halde de, le ya bazı dine, yurtluk ocaklık he, ev ana bacı dine Osmanlı, hem berevici evi hel dedin. Ve deri idare evini, kontrol evini hel dedin, yurtluk ocaklık ya da şey, ev çeydi be,
1: Bu sabah
0: yani...
1: moruf dikara becelle hemberi jibok yurtlu hocaklık Osmani daya van de nav khoda serbukhuna usanına
0: Serbukhane,
1: der yani giredaya Osmani ne giredaya navende ne navende emir digrin.

0: de ew ye bi domiyem karin sabêjin yani.
1: Ji hêla mîrektiye ve an jî malbata ku ya jî mîrektiye ku ji tarafê malbatekî ve demek dirêj
0: Bele.
1: desthilatdariyê kiribin li bazî de diyara wisanin de ya an jî mirov dikare bahsa
0: Bele
1: malbatekî
0: bele
1: bike.
0: malbatı ya hey kem
1: Yani
0: basa bisyan etkin. Ev Şahsuvar Bey. Şahsuvar Bey uçakı ev dibe Kurevini Abdi Paşa. Abdi Paşa uçakı ev dibe ev eti. Mesela Behlül Paşa.
1: Abdi Paşa, İshak Paşa, Halil Bek evanay jibisyanın, şaşirata
0: Bisyan,
1: bisyanın.
0: Aşira Bisyan'ın
1: Çünkü
0: uçağı
1: hem de zanın rolavan ve mirektiye rolavan de bazı da
0: pır mühime.
1: gereksizde.
0: Yani dema me got ya uçağıtın bazı de vena garın kontrola evi ya bazı de hedinin ya bazı de tene ya devdori veç hedinin bin desteği. Çünkü hezi kuvvetin emi
1: Ama
0: kasa
1: gerek
0: geniş.
1: balkeş ne? Yani vana ve koçer, ji Silivan
0: Beri.
1: ve aşireki ki koçer bu ne?
0: Beri.
1: Koçver de ben. Yani deştu zozandıkın
0: Beri.
1: jvelat ejeri düşün jur olvey deri desiladariye gibi destkın.
0: Destkan ne
1: Yani
0: geç şerudun yani ne
1: iş
0: jiji.
1: Silivine yani
0: Beli beli.
1: aşira Silivya
0: Beli.
1: via nişandı da yani Begzade o Asilzade bu navan gring nine usanine jiboku bebin mir anji
0: Beli.
1: mirekti yani emirak karın Silivya bıdın jibok
0: Beli.
1: koçerin ama
0: Bahsettin
1: şarudun
0: cih dibin.
1: desiladariye bir
0: Cih
1: destkın
0: dibin.
1: cihdibin o
0: Beli.
1: dibin ve malbat ekedini mirekti de sevanda dimine
0: Zat
1: mirekti desiladariye
0: arşivi Osmanlıya'da Ocakzade der bastı be.
1: Ocakzade.
0: Ocakzade der bastı be. Yani em gelek arşivadan gelek kaydan da envana dibinin yani Ocakzade Behlül Bek. Ocakzade Muhammed Pırs, Muhammed-i Sani, Osman Bek, Mahmut Paşa, İshak Paşa. Vana dibinin ki envana Bekzade. Zaten ev
1: Ne?
0: arşivada sade bastı be yani.
1: Yani daha agahiyen gelek cüda hani onu zanın çünkü bunu ben basa İshak Paşa bakın
0: Beli.
1: İshak Paşa naha vık kasra İshak Paşa ev saray kun hal bazı diye ya jehela kasır sazi mimari ve gele giringe
0: Beli.
1: ev bu hoşi dehne rivayet havi ku vık Türk nişandıdan yani neş kurdan neş mirin kurdan am tuhazın paşet jibirine ki basa veya
0: Beli,
1: jibirine veya ki
0: belki
1: jibirine
0: peşi bahsa ev bikin, Muhammed Pirbelali bikin. Yani evci belki yani der hak edebiyatı vana belki Ahmed-i Khani merir ava ki programa ki cidaya merir vesaire bir ke lev
1: Bername dün edam dikarın bahsa
0: beni
1: Pırbelali jiber ki de helbestin khani da medhiye mersiye jibo Pırbelali Mehmet ve
0: beni
1: Gatiye Nevisi'ni o de nav mirin kurda da Hüvek Sultan'a gidibine
0: beni
1: ez nahvazım naham bijarafan
0: beni
1: bugarinin
0: yani
1: bijarafan
0: evci
1: bahsa
0: mirek
1: biroka
0: mesela yani hani ki ev şey dibin yani şey beyciğim yani kronolojik ev şey nabe yani hani ki hatta naha beki vak deh sala der hak bazidi o arşiva ev girtiye kayıt girtine yani pişti Abdi Paşa zaten uçakı Osmanlı ve deri tevcihi yani idarevi ne dedi evi da dedi Abdi Paşa şerta gidi dedi ve deri dest bin bandura İran'ı Safaviyan halas gez ve deri yurtluk ocaklık dedim de evci halas de ki pişvini derbasi megut ya yurtluk ocaklık yani bava derbasi kuradı be yani malbat
1: Ne?
0: kemasa silsila evdeki bedome piştivini Behlül Paşa te, piştivini em bavarın Muhammed Pırbelali te, piştivini İbrahim Paşa. Mesela İbrahim Paşa miri evi miri el aşkırıya. Bu çakı vefatı ki eva naberavi nabera kure Muhammed Pırbelali ev çeydi, nakoki çeydi be.
1: Böyle.
0: Eva tayini evi dikin, tayini bazi dikin, çen sala ev nakın bazi de.
1: Em hemen nakoki pırskire kadı navera mir anji malbat enman da navera Halil Bek o Mahmut Mir da
0: Böyle
1: jibine.
0: ama 7 sala Nuzdi Emin de.
1: Böyle.
0: Yani ya Hacdi Emin de nakoki ki Pırmaz'ın her
1: Yani
0: şerî
1: evan
0: Pırmaz'ın
1: pırskire
0: çiçeği
1: ku
0: de
1: o dijberiye hev kürün o bir ittifakı da nav miran da gelek. Yani
0: ben.
1: tene
0: Geleke.
1: miri bazı denene, mire dönüş yani. Em,
0: Böyle.
1: hemen tüşlü mükseji dibinin Şehi Bek, Lüvederi Mahmud Bek ev pırskire ku problemin mazın da mirektiyen dünyada jiyene. Evana kaydan da
0: Böyle.
1: geçtiğine berdestine. Böyle.
0: Yani ya dema Hacdi Emin de meri dina hodi de uçağı Muhammed Sani Bek Süleyman Bek'tin ava o miri el aşkırı. Zaten evana emdikarın bir
1: Böyle.
0: bejin miri el aşkırı, o miri bazidi miri şel ve bejin. Meder hak beni daji editoryalek evekçi bu, xebatekçi bu.
1: Gelek baş balkeşe.
0: Şel ve ucid bejin naha dutahu hamur. Ve deri emkara hatani karekse,
1: Dutak
0: karekilisi.
1: tutak tutak der
0: Dü
1: basılsan
0: tah
1: ne
0: bile.
1: hamdemir şelve gelek
0: Ama o
1: baş.
0: deri evana emtikarın bir beşin evana akraba bun. Yani pezmami hev bun. Uçakı şerçeydi be, şerçeydi her

0: giringî herî mezin navbera Osman Paşa û Mahmud Paşa çêd ve vê derê de jî hinek
1: Bele.
0: eşîrî Êzidiye hinek Alî Osman Paşa dikin begê bazî de hinek jî alîkarê Mahmud Paşa dikin. Ev jî çaxî qeyda da dibêje 5 sala zordestî sancaxa Elaşkirê hendaye bin bandora. Yani de wehica gotin yani mesela navend merkez dibêjin.
1: Bele.
0: Merkez duri yani zav dure ve derê hem ev anajî yani müdahale anajî hem zahmete hem zaten uçakı ev te ordi te esker te leşker te semeha çarmeha te semeha çarmeha ancak dızvara
1: Bele.
0: ijveni hinek zahmete ve ev sinor
1: Ev
0: ijve
1: nimûna
0: avayî ve
1: herî xweşem dizanî şerî çaldiranê
0: berê.
1: bi demek dirêj da ew artêşa giran ji İstanbul'e dikevere te derbas dibe derbasî çaldiranê dibe û bi Safeviyan re Şah İsmail'e yekem re şer dikin ev ya jî mînakeke girîng hem ji hêla dîrokê bibe hem ji hêla ku navend nikare her derê kontrol bike eger mîr nebin eger li wê derê sancax ocaqlıq natibe dayin kontrola wan navenda jî wan herema jî bir şey
0: Zahmet
1: dijwar e.
0: e, dijwar e. Jua ay Şerî Mahmud Paşa ve Osman Paşa çedive kayda da yani naib mesela kayde şandiye o İstanbul'e payitahtı gotiye ve deri nabera Osman Paşa ve Mahmud Paşa Şerî da neskap insut şesut kesi evbiye. Hatiye kuştun. Avni mali vana evbune, xirabune, hatine şevitandın, mülki mali van talan kirne, bu van kayda da me teza xoda jnibisi, derhek
1: Bele.
0: makale da jme bahsa ikir, yani ve deri şereki pır ev düjvar çeydi be. Öcvi Ali ve Nakokya nabera mire bazi diye u mire elaş kire gelek çare em dikarim ve vejin
1: Ke
0: Nakokya.
1: kankan, di navbera mira da ev pırskirek, ev bi ittifakî şer çebûne. Di navbera mira o paşayên Osmaniye da çebiye, hûn dizanin hene kerema, paşayên Osmaniye yani. Vek mînak tu xazin bidim.
0: Ne?
1: Melik Paşa, Melik Ahmet Paşa, külü Ahmet Paşa bîye. Dema Abdelhan
0: Melek Ahmet Paşa böyle.
1: Melik Ahmet Paşa. Dema Abdelhan Bilisiye
0: Ne?
1: keri şekilde beser. Bilisi talan kırını.
0: Böyle.
1: Yani hem de zanın diben Ligori Evliya Çelebi cezba var.
0: Böyle
1: Diben
0: böyle
1: Beja
0: Evliya Çelebi.
1: Rojan küçev kolanene ve kitabdene şevtandene hamam serşok ya hamam tene şevtandene lüvederi talan eki gelek zedaya o gelek avayiyen dirokici tene kırakırını.
0: Böyle
1: E
0: yani
1: hemen tişt navbera mirendine de şey bu ne? Yani Paşa Osman'ı miren bazide de şey bu ne?
0: böyle böyle yani ve avay yani insan fıtrat avı da ev yani iktidar heci ki evkir helde ben dersi ko yani evona şu akraba bunu haz ne kirne yani ev idare o vazife bir kevde siye kedin ejveni
1: Hatta
0: navanda şer
1: hıncet
0: çeyim.
1: bahane var şey ev bir. Ya Melik Ahmet Paşa bu kudu bece nameye kucu navende radı şey ne de be? Mire bedelise de be jumra itaat ne
0: Böyle.
1: kiriye jberi ve yekemin hiriş bir yeser o vitişte kiriye yani şa bahane ki ji çetke
0: Yani Vali Erzurum'a zaten Ali Kari Mahmud Paşa'dı ki uçakı evu te ferman jera deşinin boyu evi, boyu mirektiya bazi de
1: Kija Paşa, Halim Paşa'ya
0: Ahmet-i Emin jera ev dışına, ferman dışına boyu
1: Nam, Yen Paşa'ya
0: Ali
1: Erzurum'a
0: Paşa,
1: Ali
0: Ali
1: Paşa.
0: Paşa, Ali Kari evi ki Ali Paşa o ev vali karşı gelekciya Ali Kari ev edikin Mahmud Paşa edikin Osman Paşa ve deri ferar dike de çevani hene ezidi Ali Kari ev edikin Mahmud Paşa edikin hene ki Ali Kari Osman Paşa edikin le Osman Mahmud Paşa sertikebe Ali Kari vali Erzurum'u ejwi mesela diyor ki da yani her zaf hüküm kiriyem zanın Kanuni Sultan Süleyman'ı.
1: Süleyman'a rastsa.
0: Ama evet da mirektiya 48 sala 1720'de hatta 1068'dan mirektiya bazi de bin desteği Mahmud Paşa'ya. Yani 48 sala ve deri yani bir karın beycin 2 sala Kanuni Sultan Süleyman zaftır hüküm kiriye yani.
1: Hüküm
0: Piştivini
1: kiriyor.
0: zaten derbasi Kurevini Abdülfettah Paşa'dı be.
1: Ya
0: Pişvinicim
1: diysem hemen malbata,
0: aynı
1: hemen
0: malbat
1: malbata.
0: beş derbasi akrabayı kurapi pizmami derbasi İshak Paşa'dır.

0: serdema Kanuni Sultan Süleyman da ew xeta ku em dibêjin serhet, yani ji Qersê bigire heta Colemêrga îroyîn, bi xusus xeta Bazidê. Yani wek sedekî ku ji Kurda ahatiye avakirinê, herişin Acema ji bo li hemberê Osmaniyan bên birîn, Kanuni Sultan Süleyman di namekî xwe da ez xelet nebim wiha dibêje, bi nûsa sedekî ji Kurda çêkiriye, leşkerên Aceman bi te hawayî nikarin vê sedê derbas bin. Ev sed jî ji cengewarên Kurdan.
1: Mîrê Kurdan vê ewê wî şerî didin. Ewliya Çelebî zaten seyahatnama xwe da dibêje. Dibêje vê derê de sedek hesn hasîn dibêje. Yani nûtanî wek hesn me wê derê hatiye avakirinê û eşîrê Kurdan nahilin îran veya safaviyan êrişê ser Osmaniyan ser warê Osmaniyan bikin nahilin. Yani ev mîrekliyê Kurdan hemberê wana hemû caran şer dikin ki Katîb Çelebî cîhanûma xwe da jî dibêje dibê behsa bîstyan dike de hêzê quwetin gelek cara jî şerûdin jî hemberê ew şer kirin, hemberê safaviyan şer kirin. Yani o çağı Abdülfettah Paşa evdeki vefat ki dimre de piştevini İshak Paşa o kasra meşhur yani İshak Paşa
0: Naha gele giringe şu var ki gele az bavardıkım kez derbare hem kasra İshak Paşa'da hem Diroka ve kasre o İshak Paşa bu huji jubuk agahi zede nuzan ya agahi mantunan em dikarım bi berfrayi çek zedetir bahs bikin ku dimeji wanda zelal be isaf paşa yek ji mirin kurdaya am duzanın biri abdi bege o mirekti kriyal vedere af qasirji ava kriya o luji heki gelek jehela jeopolitik jil jeh gelek giringe yani jehek bilinde çundun avredere bu xuj yaz bavardım heriş birine ve qasirji o sarhat nina.
1: Neri?
0: Bəli, kerem.
1: Ev qasra, yani hem çekirin avi, hem idara İshak Paşa pır hezevini kuvvet mu berfereh bu. Uçakı evi hildi de bende sekhu, ev aşi, yani ev şelve, ev elaşkırı, ev gihadini gışkşi ev bu, yani bin bandorayı da bu. Uçakı yek tayinek çebiya, tayinek o elaşkırı, gihadini, o şelve çebiya, be arza, yani be rapora evi bu. Bir rapora mire bazide bu. Mesela mire bazide bu gota falan kes bira idara veni, kontrol veni de sevi de ba daha başa Osmaniye ji eva evdi ki tayini
0: vekir. Ustavet işte ki vahe yani mirin kurda yani hereme bazide ya ji agriya iroin karakilis ete bu. Lüve dere ji mir de navbera khuda ji ev hiyerarşi ki wan hebiye yani navenda miracı hebiye. Mesela İshak Paşa'nın da beni navend biye. Ele şükürtü, ele dağı, ya küse dağı yendini. Ku navevan emtikarım reis bugün. Evana ji girede navenda mirek diye biye. Ku mirci yen Osmaniyan'a. Eğer van bir yar bidana ye ele şükürtü, miri ele şükürtü ki be kabul kırın. Navenci hemen vitişti de peciran.
1: Vitişti de peciran. Beli emtikarın de bejin او حجمره مفصل تحرير دفتري مثلا نوي ها دباسوت و بايزيد و توابيها توابيها معناوي گريدايي گريدايي
0: گريدايي
1: يعني جيكي ناوند بو بازيد از وي در اسحاق پاشا مثلا هم sadece nikarın be bejin bazili tenyev ki hatta ni khınıs tekmani ve deri bin kontrol ede be hatta ve deri khınıs tekmani de zari khu Mahmud Paşa ve İbrahim Paşa evdi ki
0: keke hakan hemen rauş lehela cizire lehela Colemêrga ya şey hakari yekam de ben herama hakari herama gelek berfara Colemêrga iroyne ne hemen rauş lüveji habu disa navanda mirekti o yen miren küçükken deru durevand ben kontrola herem edabun. Yen miren herem edabun.
1: Bele bele yani ejweni gele cara eğri servane evani evdubun. Yani hine ki behezi be kuvvet bun. Yani İshak Paşa yek İsa behez bu. Yani gele cara o elaşkiri o gihadini o şelvi helde da yani erişi servan dikir. Yani gotun avi nekrana vanara ev dikir yani. Ev da şer dahtani he hemberi veci nikar bun xobe parezin.
0: Hatta miracı azıl dikir mirek dönü bir cihil.
1: Yani akraba. Yani o yeki cüda ne tatma ama akraba tani veya kore xo tani biraz yeko tani. Dida servan eva, servan bajara. Hatta ne Esadullah Paşa heye yani

0: Xunus Tekman yurtluk ocaklık Didane Kore'yi İshak Paşa ve deri hılda da zarı koy. Uçakı rapor çetme de bir şey yaptı. Bu evi deri daya evi. Ve deri daya Esedullah Paşa. Esedullah Paşa hem beri İshak Paşa ne kadar kubi parize. İshak Paşa kudi heze, kudi kuvvete yani. Ve eva daya ama ve deri ne var yani.
1: Keke halkın hem jibir nekim çek basa diroka kasra İshak Paşa bike.
0: Beli.
1: O kasır çavahatiye ava kırım
0: Ben
1: çehinceti çünkü kasır ki az bavardıkım le herema
0: Nere?
1: kükürdüle düşün. Yek ji avayı her giringe kuşu tarafı mirin kurda da atıya çekirini.
0: Ve deveri em dikarın bir vejin kasra kesatine.
1: Evet.
0: Yani henek rivayetene yani deh dansa selam hecajgu mille kolinki le der hak kasri hatan inha çava avabiye kevrevini kahatine usta evine kene tabi henek tahmin çe dibin de vejin mesela evane usta evine ça ani ev çebiye ev evane ve dere çekirine muhtemel ki ve dereji vana çekir ya vana eva avake usta evine henek ki ev hene çebejin der hak
1: Diroka
0: ve
1: kasrı diyara
0: beli
1: tuştek balkeş yani Diroka
0: beli
1: kasrı diyara yek kasrı daya çekirin İshak Paşa'ya
0: Paşa
1: Sernavi bir hatıya çekirin
0: çekirini.
1: yani bak efsane ki çavacı tarafı ki var kevraş kuderi
0: Şibir
1: hani
0: atıyor.
1: de çava
0: Çatı.
1: saz kırını anji çekirini ava
0: Böyle.
1: kırını nay çekirini yani
0: Yani
1: evyacı piçeki evke ki efsane ki yani mitolojik ki rengi mitolojiye de bir ev
0: böyle.
1: de bir kasrı.
0: Jwe avay yani henek evte de hene henek yetişti aha evi de tarihi de mane hene yani ekşi ancak meriv ev abibine meriv yani arşivada ne zanım çıkası deri evi meriva beşya meriva belki dem lazım, jüveni likolin lazım. Bavarım Roje'ki derhek van da hani belki şeriye sicilleri hem de beşin. Yani kadı
1: Bele.
0: van dara ev dıgır, kayıt dıgır. Naha ya Bazide ya Vani ya Erzurum'a hep şeriye sicilleri tine. Eğer şeriye sicilleri hep muhtemel bu ki merv derhek bu kasre ve derhek vakidini merv gelek dışbiri tane.
1: Kasır jihali evi da cihek yani cihe ve jiboku giringe ve keleye lüvedere
0: Beli.
1: dora ve dorpeş
0: Beli.
1: hatiye kırını yani bak mirekti adınav keleda. Kela hoşa ve jibi hemen rengi yani mirin kurda lüvedere jiyana yana. Evhat bir ve
0: Beli
1: muhas
0: beli yani
1: kursa.
0: merv kela evi cidden hemen evi ser evi ki
1: Kele
0: evi ki
1: hoşabe.
0: bu hoşa be evi
1: Böyle.
0: ciki evi ya evi ciki aste jwe ali va yani hani heldan
1: Yani
0: aveni
1: kele hoşabe
0: dijwara
1: gele girince ji bu
0: beli
1: kuvedayı ji bu kele hoşabe şehrengizin visya.
0: beli
1: Bi Farsi yani şehrengiz düzani bajara ki ciheki mendikaki ku jihela peşketi ve uhvaşık bunu çemu avu kanu daristan yan veren tasvir kırını şehrengiz egodunu.
0: Beli.
1: Yani hem de edebiyata kürdi da jidi benim ku vedayı Pas ne kele hoşa ve daya.
0: Ve
1: Yani avenu edişi bin avi
0: dedi.
1: cenneti, heva ve dibebek heva cenneti yani cihek gelek paşa.
0: Beli mesela ve avayı da derhek mesela en derunlu fazıl heye. Av
1: Böyle.
0: basa İshak Paşa, basa Kasra Ütke, Alexander Jaba mesela ava evdikin. Yani gele ciyada da tabi ya kevin gele çaçebiye, ev kasır çaçebiye de İshak Paşa vak devlet ek hol evdike.
1: De
0: De
1: hasbine.
0: hasibine
1: Böyle.
0: jüve yani avakirna ve kasre jüve avaye. Mesela Merdin Ahud dedi yani sistema kalifere sistema germahi Merdin de ve deri nu avye çebiye. Ve ciki ve kidin tine yani. Kasre da ve ser metbaha hu tarzı bir devleti nivisiye yani. Ser
1: Böyle.
0: evveni, duvar evveni. Merzane ki yeki hezi kuvvete yani. Ve deri de yani hinek şaşiti hene derhek dirok. Nivisa'da mesela de Beşin İshak Paşa begi işte çıldırıyor. Yani gelek naha Nebi İshak Paşa jihva had hasibinin nahir. Mireki kurdabiye yani. Ekratzade de bir. Ekrat.
1: Ekrat.
0: Ekrat de Beşin.
1: Yani
0: Ekrat
1: Kürt.
0: kurd de
1: Böyle.
0: Beşin. Yani
1: Pırjımara
0: jüveni
1: Kürt diye yani
0: böyle
1: Ekrat.
0: jüveni evadaycı. Çavkani Osmanyan'da bana derhek ve da ev kişi makale kişi nivisi. Le kolinkir Medine Ahud'da İshak Paşa'yı çıldırı, valiye çıldırı, İshak Paşa'yı bazı de cüdane, hem cüdane yani, ne
1: Tekriyam
0: aynine.
1: havratunun. Ez bağırdıkım ev tüştek de hafıza diroki da vakti muruf bu kaza henek tüşte bu guharine.
0: Beli.
1: Ev hafıza bin peybuki muruf de kaza tüşteki ayda yek edin ebe Lisan nave yek edini kaydı bu ki
0: Beli.
1: yani vuha bize nişandani ev yani perskireki ki hafıza diroke hem ya
0: Beli.
1: civa ki hem ya diroke hem viyajı bu İshak
0: Şafkani
1: Paşa da binin
0: Şafkani da açıkara
1: böyle.
0: Merdin Ahmet dedi Bey Mahmut Paşa dedi Kurevini Abdülfettah evet da yani tahvil de bejin ya Şanzde Emin da
1: Böyle.
0: tahvile ya Osmaniye de bu kaydı da dedi Ahmet dedi ve akrabayı evet akrabayı Abdülfettah var. Çi de demem

0: Mamin, kayva çand ve evi
1: Ne
0: begi
1: şunu ne
0: çıldırı.
1: aşirevan diyara biri
0: Bere
1: ya bir
0: bere.
1: bege tekliye bana bu Osmanlı o ev peyv anji tegaha ekrat
0: Ne?
1: jubovan tebi karan jber ve yakim ruhunu kara beje evana kürdininin.
0: Ne avana gürcine yani mahaben he diroke da ev İshak Paşa zede nay naskırın
1: Evet.
0: belki ya ki hezo kuvvet bu zor desti ser ev edine ki aşire edine u mirekti edine kiriye le em dikiz de bej em karın be bejin eva ev bu yani ekrat bu kurt bu
1: Ya
0: yani
1: normal acı belki
0: beli
1: megoji aşirin bisyanine hemen geri dayı ve aşireye o aşirek şarud biye ev de çan evavan da hebiye yani de çan davan da ev şarudi serdesti deselatari hebiye ku mirektiyen deru dore huji ki nebin kontrola hu ki nebin deselatari ya hu.
0: Ben hemu aşire, hemu mirekti ya em karım beşim belki yani hinek mirektiye cüda hani. Mesela yek juana mirekti ya Amedi o naha. Mesela Sultan Hüseyin de beşin. Yani de beşin mesela yeki Rusipi bu, yeki Hodye ey bu, Hodye adaleti bu.
1: Bele.
0: Hodye hakkı bu veya emi belki kasek beşi jigot.
1: Yani
0: Emi
1: bu
0: veni
1: rasim
0: de
1: ruh du karar ser derbare mirektiya amediye de gelek tuşbah ve
0: Beli.
1: jiberkü divana Hüseyin Mir Hüseyin
0: Beli.
1: Bukhoji cihin şairin kurdav ya lüvedere gelek tuş hatına nevisin gelek deshat hatına nevisin ev kasravi anji divanavi anji koşkavi
0: Beli.
1: Mürüftü kara verici Helena Edebiyata Kürdiye.
0: Beli.
1: Gele giringeş hele edebiyat eda. Amit az bavart ki bunçu ne
0: Beli
1: vredeli.
0: beli.
1: Cihe gelek yani
0: Geri.
1: bajara ki cihela coğrafyaya
0: Kadime.
1: ji hem kadime hem cihevi ji keleye bilin de
0: Kibari.
1: şunu. De cihek bilin de hatiye hava kırını. Deru dore ve tevgirtin ama ev saraya koyamdı ben. Anca koşk kasra koyamdı bejin. Nav keleye danın hele. Dervay keleye hatiye
0: Böyle.
1: hava kırın. Bele.
0: Yani ju hinek mirek din kurt hinek bu hodiye adalet hinek mir ku ev buna adil buna le hinek ji hinek ev buna yani em nikarim bejine buna adil buna ki şerut buna hinek ki zor desti kirine yani.
1: Bele. İşkun hem de benim hanedene gel. Bes yahu da proje baş bir taybeti de memuziyeni de baş
0: İstisna kurda istisna kebeli.
1: barsa miran nake.
0: Nake.
1: Ya ji de selatdaran
0: Kürde.
1: nake. Mürüft karabeci ne mir bitene. Yani sultan, padişah, yen ku de selatdaran. Van pır ev nabine. Dülsoz, samimi, yani hevali halkı nabine. Ev hertim, ev jiberkü Çin'e ki cüdatya Çin'e de nabere onda heye. Ya ji Çin'in olan bilinden yani şeyla hiyerarşi var.
0: Böyle.
1: Evana hani zalim bu o evci de bine, hadarci de
0: Kadar
1: bine.
0: gibi.
1: Bilin.
0: Böyle.

0: Acaba yani ji bu İshak Paşa nizanım ji bu heziye gotun İshak Paşa. Tu zani bi gelen periş mirara nabin paşa. Le ji bu İshak Paşa hatiye bi karanin de navera zarukin her bir buraya da pırskire ku dijberiye ewe heye ya deselatariye heye.
1: Yani ye hezi ve kuvvet bu, khodi hez bu, khodi kuvvet bu. Yani ewe winiji zahf, yani jihati bu. Jwe yeki beki jera paşa, İshak Paşa, yani kore wini uçakı bu sütatuya yurtu hocaklıkı ewe vefat kir kore winiji, ew halda ya bazı de helda bin destekli. Jüvi yeki yekşi elaş gire. Yani jüvi naber evi kurapi pizma mi evu. Yani na koki de keçma. Evi haz dekir belki ev buke. Yani bazı de helda bin destekli. Veya haz nedkir hemberi vini yeki hezi kuvveti yeki hizkiri hebe. Jüvini erişi servi ki. Tabi vırdacı çeyrokek basa mesela çeyrokek ev he kulama ev heye.
0: Setran ancak karım bir şey destana, Halilu Gevri. Dinav halkın bir tayyveti, halkın serhadi. Berbela ve o bahavin cüda şahatiye gotun. Evame gelek derbari ve yeke de ne gelek agahiye bir destişi xistiye. Jiber ki gel ez baver dikim ji Halil Bek gelek hizkirine. Yani dijberi Mahmud Bek ya Jimir Betir Meylawan ya ji hizkirna man ser Halil Bek biye. Ahave ku rivayetine kuni Halil Bek hatiye kuştine o çiroke ki evini ji dinavera Halil Bek u gevre da hem ye. Ez xazim hun bahs bikin, bahsa ev çirok çava pek hatiye Halil Bek çava ji gevre hizkiriye ditina wan çava çeviye. Çünkü hem de zanen gevre ji çineki yani ji malvateki fakir hem de beje kurmanç yani kurmanç o izdi hem kurmanç hem izdi bele kerem kin
1: yani o dere hab haskin o destan şi variant hna şeş hat variant ve hene yani evji dişbe ya memuzin
0: bele
1: mert karesa beje mesela avana hab hazdikin hdi tehdi tenavan hatta peşevini khavine de hab de binin gustili khu hab de goherin
0: ev motiva khavine gelek balkeş de gelek çirokin evini de hane destan evini de hane de hatta destan de çirokin geliri de am de mejin habroşka da jiyane çir çirvanoka da jiyane ev gustir ki vek nişane ki vek motive ki rituale ki de gijinin evindara ya jı aşıka ev jı işarete ki jeradışine maşuk dışine yani haskiri ya ve jeradışine ki gustir kamına vakta gişte haber edildi yani jıra ya rituale ki ya jı sembola haber
1: edildi. Bele sembe jıvı çakı hep de benim nutani memuzinda çağ beko her nahile ev ana hubikini hev ev haskiri hubikini hev ev orada jı halu haye. Xaloji dilevi ketiye evi, dilevi ketiye gevri, gevri haznake. Yani evi dini mesela de bir bazı devir de haçe. Ka begz kederi hatiye ditini begzade o bebe aşıkı kurmancı ki yani yeke gündi o ezidi.
0: Begzade diye xoğu çavadı ki
1: keçer
0: kurmancı. Ama paskereke ki bu haz bavar dıkım derti peşberime ev feodalizm nerine feodalizmi yani Çin'in civaki henek tüşte ben pekirine haine ki fesade ki beko ki derxistiye.
1: Derxistiye.
0: Yani hem de her deri dedim. Karokulukta jidibinin de çiroka destane memi alanda jidibinin ya jib memu zine da dibinin ku Ahmed Khan'ı Bahavi Mesnevi nivisiye. De gelek cahada hemen tüşt Halil Bek da jihye. Halil Bek'u gevre da
1: jihye. Şey.
0: Naven ef çiroku esbabar dekim Mela Mahmudi Bazidi cara yekem binavi Halil'u gevre. Beryavi de nav geldi, navin cüda. Zede
1: ne hatta nasin? Yani derhek edebiyata o edebiyatı, çanda o diroka kurdi. Mala Mahmudi Bazidi yeki pır giringe. Yani ve evi de gelekte şat. Yani bizini ve Mala Mahmudi
0: yani,
1: Bazidi.
0: Yani vakti çiroka muhadi benim. Halo Halil Bek. Halil Bek'u teli perişan. Halil Bek'u teli Ayşan. Halil Bek'u Khazali.
1: Khazali.
0: Halil Bek'u Güli Hanım. Evana hemen çiroke ez bavar dikim varyantin cüda ligori herem u dever u bajarın serhade cihate guhartın ama ya kul berdestime Mela Mustafa o Mela Mahmudi Bazidi gihiştandine Alexander Jaba ya Jaba
1: Jaba
0: emdi gijini ki Halil Bek u gevriye
1: Bele.
0: Bele hinek başa evinyawam ki evinyawan çawa despet.
1: Evinyawan ya despet ki u çaxı haz yani evi xalo dever dever de gere u evira Halil Begra keçek bibine. U çaxı deçin mala evi da mala gevri bave gevri da yani Halil Beg vak evaki vak xod haz evdeki hazke vak mire ki xod nişan bide tabi u zane ki ne mire yani şivan hine carad be şivani evi Şivanî veya xulam em bêjin, xulamê bavê gewrî, hine cara xulamê Xelil Beg e, hine cara xulamê Mahmud Paşa, Mîrê Bazî de. Vê derê dîna xwe dide, yani ew ê hev hez dikin, ew jî ew wana, yani hezkirina wana ew ê agahiya wênî ew ê ra çê dike. Mahmud Paşa ra, Mahmud Paşa zaten hez nake. Biz mamî vê hez nake, yani gel, nav gelda jî gelek tê hezkirin. Ejwenî ew dide, yani wênî hapis dike, hatta dibe zindanê da çend ewa dimîne paşê dikuce, birayê wînî jî. Hayfa dinin Hayfa Ali Hilden Hayfa Halil Beg Avanaj
0: Mehmet
1: Beg Avanaj eri hani kesat koçun ama evji de
0: koçun hatta bavar dikim de bejim ki ji tarafı Mahmud Beg va jiber ki o dijberi ne arti avan hab ya se birin Halil Beg ji tarafı van hatı koçun
1: beli
0: o şun il gori rivayet hadise Halil Beg hatı hapis kırın uteda hatı koçun evavişi
1: yani arşivi Osmanlı'da

0: Tebe
1: Çünkü
0: Herêma
1: ji bo
0: Serhadê
1: ku
0: tê dibêje.
1: yek ji destan an ji çîroka Herêma Serhadê ye, yani tiştek xwezaye ku li vê derê
0: Nerede?
1: ji tarafên Serhadiya ve bên
0: Ya wî tê gotin mesela
1: zanî.
0: ya Abdalê Zeynikî mesela ev jî dengbêjê ew ê biye. Mesela
1: Sürmeli
0: Sürmeli Mehmet
1: Mehmet
0: Paşa biye.
1: Paşa ya gele giringe ne have
0: Ne?
1: bahsa hela dengbejitiye ve anji folklora Kürdî ve Abdalê Zeynikî gele giringe.
0: Gele
1: Yani
0: giringe.
1: vek lehengeki efsanevi
0: Efsane.
1: de dengbejiye Kürdî da peçek jmara tekliya vi divana Sürmeli Mehmet Paşa bike o hemê hedeni hediyedi bi davya bername xo
0: Bere. Yani
1: diçin.
0: Abdalê Zeynikî meriz Abdalê Zeynikî yekî ew bi ya ki yani dengî wî xaş yekî ew ki dengbêj yekî pir ew bi yani hejab ye ji wî hatta dibêjin dibe jinek ew pîrekê ki ew xort xamûrê hebiye yani kesî hatanî niha bi ew zêra hemberî wînî kulam nikar bi gotiye Abdalê Zeynikî wêra dibêje sê roja dibêjin sê şeba wênî ew dike çi dibêjim
1: Tek diçe yani.
0: Tek
1: Le hemere ve
0: diçe
1: ne kar
0: hemet ne
1: bir
0: kar bir
1: bebece
0: tek
1: böyle.
0: diçe pişti dibeje dibe ki mi gotiye mi soz daye mi gotiye ki peyman daye mi gotiye ki mi pek bir de ezi zera biz evcim ev Abdalê Zeynikî dibeje dibe ez evim dibeje ez zevcime ez ev ahoji ev maliye ahoji ez evim yani hevkaşım ne havc ev na
1: Gaziye.
0: razime ez
1: Ev
0: na
1: güle
0: zevc
1: ya usanın
0: bele goleye
1: ev. Ez bavar dikim disa dınav geldi ve güle fıla derbastı be.
0: bele
1: Bele.
0: Yani Abdalê Zeynikî ya evi mermi şerî evi Çerkeza u Osmaniyen yani, Edeni çedi be Abdalê Zeynikî bu çakı kulamak dibece kulamak pır hemgini dibece bu çakı hene kes dibece seysut kes hene dibece çarsut kes yani Sürmeni Mehmet Paşa kes yehu diçin şer millet dibece ne çedi be hu herin hun
1: Bunu ben
0: vena gerin
1: küştüne,
0: hun
1: bunu ben
0: vena gerin
1: haberdarım.
0: yani Hazar-ı Haysut-i Şeyh falan Kozan Kozanoğlu, evi de Serhildana evi çedi. Bu çakaydı için Edene pır germe yani. Ve deri kes damişna da
1: Tene küştüne
0: gele
1: gelen
0: ki
1: ben
0: vini
1: lazım.
0: teyin koştun gele ki vini ne haşiye derdi hın. Ki evi da jidiri o kedadın herin evi Abdalê Zeynikî mesela der Hakkı Paşa evi de bece sürmeni Mehmet Paşa da bece de ya me got etem dedeyme ev ki yani
1: Dileme
0: haş bir
1: xaşı
0: xabi
1: bekitit
0: gitar
1: xamgini de
0: xamgini
1: bejik.
0: dedime evu
1: Yani
0: nakeye.
1: ev bu yere Serhildana Kozan çebi o
0: Bele.
1: hatına kuşun ev ya bahve xamgini şunu. Çünkü gelek fazayı ya lehemberi mirine sitranın şiini anji zebar kute
0: Bele.
1: gotunu mersetini gotunu. Evana tuştak fazayı ya ki bu tarafı Abdalê Zeynikî ji bahve dengbeji bebeje. İşte Sürmeli Mehmet Paşa
0: Bu
1: gili
0: deri
1: gazini kutu
0: marak
1: ki.
0: beri beri giri gaziye kutu gibi çakı evcim gelek evi leşkeri bir tane koştun. Bu hoca zaten jinavi kulama da böyle ser. Aydan izleni ki beni evudu ki yani rivayetli ki. Jüri de rejim marak marak ledi ki evudu kuşe.

0: kutubeji
1: Yani gotina davye mere aha beje yani derhek diroka bazi de gelek diş he evidanen yani tarihiye de mane he gelek diş çi şaşiti tene fam kirin yani hine derhek nija peresti hat yani nibisandın ejveni gebek emere diroka bazi de baş bezan be le kolin serbike yek ji zaman uçan davini mere uçak edizan be hole da gelek diş derten yani
0: kek hakan gelek spas mujvara jibokun beştare bernana mevun brasi bernana perutiji bu derbare mirek ya bazi de da gelek agahi da me em gişin davya bername
1: Ej vera spasım boyu gazi kırna ve ej vederi ahaftına derhak diri oka bazı ej pirkev kaşmı ve ara spas mamı.
0: Spas hoş malı baba. Tamaşavanın heja em gişin davya bername xo. Hafta peşame em be mijareki nu be meyvaneki nu ve lehembere webin le peşbere webin be mine dinav xeyri xoşiyedim.

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Ne derdi dila alemdi bi Wallah bu şey